Kondayın galibi Connemara'nın Kondayın galibi. Bu special da Thomas ata geçirilin. Sılgım Thomas going to solve the shin. Warmalar John Bag of Florida. Kedi Rio Nostan Altan. Kedi Nuskai Hartan Şirin Yerin Kiyol Görüm.